Parisi. Kibiseni ekibida en lahamisha mag vante yebrak. Harisi. Lahamisha we chili and tomato sauce vante. Harisi. Kibiseni ekibida en lahamisha mag vante yebrak. Harisi. Lahom laho mag botimo. Kibiseni ekibise vante, kibise rute, kibise lamaruni upo vute laho botimo. A little spice o mag vose, yabrak. Harise, kibise ni ekibiba en la hamisha mag vote, yabrak. Harise,

Türküler sevdamız, türküler hasretimiz, türküler umudumuz. Türküler her pazar saat 12 ile 14 arası Can Radyo'da. Can Radyo, türkülerin doğru ve tek adresi.

İlk kez söyleyeceğim bu türkünün sözü ve müziği güzel insan, sevgili arkadaşım Yusuf Hayaloğlu'na ait. Dağlarda kar olsaydım.

Evet sevgili dostlar, nedir ne değildir? Öylesine zorlu, öylesine bir çaba ve güç mahsulüdür ki bu yapıt. Sanat içinde devrim, kültür içinde evrim ilkeleriyle doğmuştur. Bu denli içe dönük, kısıtlı yaşam sürecimiz içinde kültürel sanat anlayışımızın bir yapıtıdır bu. Gerçek yargı organı olduğuna inandığımız halkımıza bizleriz ki, sizler için hazırladığımız bu yepyeni albümü gelin beraberce izleyelim. Nedir, ne değildir?

ay karanlık. Maviye, maviye çalar gözlerin. Yangın mavisine, rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam. Can benim, düş benim, ellere nesi. Hadi gel, ay karanlık. İtten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına. Var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigarandan yanar, alnım öperler. Suskun, hayım, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık.

nasıl kuşlar havalanırsa, daha deprem olmadan bir çocuk ağladığında bil ki sen de zordasın. Tabiatın da bir kalbi var dostum, bir sevdası, bir ümidi. Saklama artık yüreğini, biliyorum sen oradasın, biliyorum sen oradasın.